0: Sağ olun Sibel.
1: Merhaba
0: Sibel. Kusura bakmamız ne istedim ben? Çoğu diye. Kusura bakmamız bu var.
1: Hayır.